0: Tanıyorum.
1: Merhaba arkadaşlar. İyi sohbetler.
0: Tabii, ben onu da koordinatı bağlı izleyebilirim.

0: Erzene ve zurnam olacak.
1: Tabii ki seni yapardım.
2: Ben de bir kafe.

0: Evet.
1: Tamam. Sonra da bir seçeneğin sol açıklasını zaten söyledi tabii. Teşekkürler. One of our first 333 cell phone point. Colorado service is a poor yellow and screaming.